0: mesele olsaydı.
1: Temiz insan, temiz dünya.
2: Denizi temizle, dünya nefes alsın.
3: Suyumuzu tüketmeyelim, geleceğimizi tüketmeyelim.
1: Çöpe atmayın, geri dönüşüme atın.
4: Çevreyi kirletmek, geleceği yok etmek.
5: Koruyun, dünyamızı kurtarın.
6: Sustainable energy source.
7: Sustainable.
8: Ακούτε European School Radio.
9: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
8: Γιατί υπάρχουμε και εμείς.